Abubakar joina babadiya murum rangoni sahaba yep ma sayturum sahaba yep ma sitina funu jam muhammadur rasulullah mom lañu xam yalla mi jël muhammadur rasulullah moye bu salihu ma ko wolu yalla mi jël muhammadur rasulullah moye bu